0: İjame Slavin ve yin kulberde simna zewana yek bir iktisal zev bukhoynim min beşin saata hoş da sıvı sağ ve hayra u viyavayi hatta denge kekeme heye em peşi buyna da sebepkin dengi bi denge khoa qeyd kiriye u Slavi hoşmara şantiye hayra saada ta hoş kekemen
1: Roj baş kekesen ez mehmali jdiyar vekir aram yüzükün Slavi rezi hoş ve eşterete kirdi personeli rad düşünüm strana adresi da tümera peşkirkiye memnun selamu aleyküm
0: aleyküm selam kekemin u ser sera ser çavara az uzufiyce müştere silave khoe dişinin ser sera ser çavara laura leve dere gavako embejin emten seres beh dest beh etkim rasi jim bejin haziriye ke khoş u paşra be strane khoş u gaş emdikin ku EDF programa me u sa khoş u şerin derbas bebe ija Bele Slavin ve hatine kam Slavake kinu kurciyem bukhoynu durajiyem ber davam bikin gotiye roş baş. Mehmet Ağırman li girtiga şuna gede gotiye khode alikariya wibke u bi izna khode zutirin dem azadiyya khob des bixe. Em Slavin khoye şumalbat u haskiriyen vi yel nisibini radişinin bila Mehmet Ağırman li khoye mqatebe spas jbo bernameya ve u jbo ve guhesina Slavin ve hayra Slavin khoye tabi emi hercar bi viyavay ببیشین و بشین وشانه و خوش بگوتیه بودگان سترانه جوان حجو بریوانه جمره لیخن کلک سپاس گوتیه سر سرا سر چعواره زوال خانم و وکی دنجی دیسا سلاوه کدن هزی واجی بستکدن از ببیشین ببی آوائی میب هفره هی سترانه گلک خوش گهدار بکن و همجی لیخن لوره صبح خوشیه و او صبح دکه که امبیشین نه تنه روشامه یا اینه که امبیشین اینیه و پیروز بمبارک به هر و حتی اینیه کدن حتی هم بیشن داویه هفته و پشت رجی حتی دستبه که هفته و حتی روژه که وکه دنیا و سا اینه بلا او خوشی و او انرژی پوزیف لسر مبه

her tüyi her Resul Nebiye Ahir Jiva Allah-i Ekber Riya deye riya me Miftah her qeflu qeyda Jiher pırsara seyda Doktor eşu derda Her tüyi roniya me Kesi bike sebati Beyte heta vefati Ewe ehli necati Riya deye riya me Serte peygamberi me Çiji vere seri

0: Guhdarî mêneje, em dixwazin ji we bipirsin. Hûn gava kincekî dikirin, hûn li ewil li rehetiya wê dinerin, ya hûn perê wê dinerin, ya jî û dinerin gorî modeyê ya nen modeyê. Yani hûn gorî çi wexta hûn cila dikirin, hûn hil dibijêrin. Nesin ez dixwazim vê pirsê ji te jî bikim.
1: Peşiyle sermiş koyaz. Bağırım ku bala gohdar yemeşi kişen diyeli. Kaba koyemiz cülü bergeki dizdilim. Dizim ciye dan ustendine brasti. Şibo mi kişen rahat bem. Az vil xoadikim. Yani az vil dizdilim. Rahati gelek hem himeş. Bergu karu bar yemeş gelek zede ye. Lazım ku kınca elli sermeşi. Him betir beyle ku am betir rahattir tevgere bikin. Kaba go zede tenk bin, büçük bin. Anji direj miş koy. Nayeli ku tevgere yemeşi koş çebibe. Avuşi az bağırım ku bandurake mezinde de serderuni Yemem, beri gu az ve persiste bakım az duhazım tishkidin eji bejim. De ali deruniye deji mle kolinkir. Ego cülu berge xwa ne baş gaval xwa dikin xwa na acibinin. Hatta evari xwa yani ne baş hiz dikin. Tesir eke mezin de ser deruniye avanji. Yani ne xwazın der kevin der va her vak idin edi bejim ku hiro cül mina atiye. Yani usa gu xwa ne baş dikin. Fikri ne baş. Dikin hişe xwa. Le gor le kolini.
0: Bele bele. Şuwa te geleki baş kot. Me hedi hedi varin sarwa mijaraji.
1: Pirsi aş işlere dubare dikim tu gelo çima gaba gode düstine tu peşil çi dinere.
0: Vallahi ra vakte got az ji betir yani awl az bejim bera rahat be pişti ve ji be guman az bejim bera hoşik be yani ne bdilem be az ikinci nakarım
1: yani em lu gor mu deji lednerin
0: elbet be guman yani merem dinar merem nikar be inkar be
1: şu bu sa aj lu sa lednerim gaba gol gor nu jam her vakit ne tirent be ji balami ji zede dikşine şu hal ji le dan ustendin adeji ego navdar be ego nu jam bin her peşi tendal kandun balam rovji dikşine şu derfet u imkan ji gelek zede bune ne tene ji dan ustendine her vakit din el navenda dil ser internet el ser telefon adeji am dikarın gelek cülü bergji bistinin
0: rastim yani me got gerek gori mode bele rastiji ev nebdilim be hak mode bji az nikarım hak mazul khonakım
1: şu hu saga va gomalin ri hisiyata ve ne başa am nastinin ve medisi ge hobedin sitrane mem ararat bije hatırlık

0: Haberi bu got di demeke nezde ve müeyyideyin katsayı yeni ser Türkiye rabin o di peydakirna FCU pencan da encameke başlarkebe. Jibu balafirin kani ji got eme ji Amerika'yı motorin jetan yen F-Sedu dehan bisinin ve problem çenebe.
1: Veziri Kalender ve Hakan Fidan Meyvane TRT Haberi bu. Derbari Rakırna Kırdariyen Kalsayı'da haberda.
2: Biz baştan beri
3: hem de seri de nağazın bir to avayı dinava müttefikan da meyide çebibin. Demek edireceli serme meyide hadine sepandın. Jbu emli paytaxtin Avrupa'ya jil Amerika'ya van meyideyan rakın mekhebatin diplomatikin ciddi girin. Bi kanuni yek u du mijarin mehene, qatsa ji yek juane, efsi u penc yek juan mijarane. Na heke ev irade li vir devam bike, her du serok u em jivek vezir eme ve mijare safi bikin. İnşallah eme di demeke nezde encameke baş bides bixin.
1: Fidan der heke motorin jet en efse du dehe de jipeyvi.
2: Burada olduğu sürece.
3: Di meseleye motorin efse du dehande pevajuhe kanuniya kongreye dot jibu. Yani inşallah jvürü pe ve pırskirek der nekeve.
0: Parlamentoya Avrupa'ya edi meseleye Kıbrıs'ta da bir yer eke sosretta. Bişte ve bir yeri liser hev bertek hatin nişandan di peyamanda hat gutin tü hükme ve bir yeri tünege. Di dahu yanı yanda pişkiri hattayın Kıbrıs'a bakur o hezin çektar yen Türkiye.
1: Ve bir yarı da bir dere ve iddiayın puç erişi hezin çektar yin Türkiye'ye giren. Jibome tü hükme ve bir yarı tüneye. Vezarete karin derve bir avayı bertek nişani bir yara parlamento Avrupa'yı yalser meseleye Kıbrıs'a da.
3: Dve bir yarı da bu avayı ki nemerd iftira giren. Yekitiye Avrupa'yı bir taybeti ji parlamentoya Avrupa'yı de meseleye Kıbrıs'a da dibin tesira hın kesandı dimine. Vandisa nerineke gelet u aligir nişanda.
1: Ali Karisel Okomar Cevdet Yılmaz, Lilev Koşa'yı Lisel Mijari Haberda Ugol, Cemmet, Hükme ve Büryari Tüneye.
4: Biz bu kararı elbette ki...
3: Hem bir tuavayı ve büryari kabul nakın, mıhabın parlamentoya Avrupa'yı berbaye propagandayın aliye ruman ket. Hezin çekdarın Türkiye'yi de çarçoveye hukukan avne teveyite ve garantoru velate mezin Türkiye hatın Kıbrıs'ı.
1: Seroki Ragahandini Burhanettin Duranji bir yer şermezar kır o got. Türkiye her avayı ve mahfı hukuka Türkiye'nin Kıbrıs'ı bir parize.
3: De meseleye Kıbrıs'ı da nerineke siyasi ve aligir nişandan. Li ceme tü hükme ve nerine tüneye. Hezen cekdarin Türkiye'yen kahraman, de sala 1907 ve çaranda bir harekata aştiye ya Kıbrıs'ı, aştiye evlehiye grave bekanin. Türkiye bu teminata hebunu peşaroja Türkiye'nin Kıbrıs'ı. Ev nikarin bi biryarên siyasî ve rastiyê biguherînin.
1: Berdevki AK Parti Ömer Çelik, Pesku Pişkiri Beyda'yın Dahuyaniya Kıbrıs'a Bakur Ogol. Tü hükme biryara Parlamentoya Avrupa'ya tüneye.
3: Parlamentoya Avrupa'ya kaşo biryar ekstend. Bu avayaki nemerd iftiral hezen cekdarin Türkiye'ye girin. Emve kaşo biryarı şarmazar dikin. Emve biryara kreş kabul nakin.
0: Encamen LGS eşkere bun imtihan ah derbas buna liseyan. İro eşkere bun o çarşı pencu du hondekaran hamu pırs rast çekirin bensit tam puan sendin. Hondekar ve dinabera sezde o bisu hafte tirmeyi de tercihin hobikin encamen bicihkirini o kontenjanin valajı ve de bence tabak eda ben eşkere kirin.
1: Encamen az buna LGS eşkere bun. Xwendekar dikarin li ser mapera wezerata perwerdeyê encamên xwe bibînin. Milyonek û 22,658 xwendekaran serîn ezmûnê da. Ji wan jî 94,356 xwendekar ketin ezmûnê. 452 xwendekaran hemûpirs rast çêkirin. Opêsit puan stendin. Rêbera tercih û bicihkirina lîseyan jî hat weşandin. Tercih wê di navbera 13 û 27 tirmeyê de bên girtin. Xwendekar ji bo lîseyên herêmî, navendî û yên bi pansyon tercihên xwe bikin. Ligori bir cihkirna navendi, Xwendekar ve her izede de mektepan tercih bikin. Ligori bir cihkirna her imeci her izede peş mektepten tercih girin. Gel Xwendekar bu xazın dikarın liseyen bir pansiyoncu tercih bikin. Encamin tercihan o kontajanın vala ve peynci tabakı da eşkere bibin. Veziri Perverdeyane TV Yusuf Tekin derbari pevajıya tercihan da ahıvi o god. Cübuan anzededir Ligori meylu kabiliyetin tercihan bikin.
0: De imtihanı da gelek yekemin heyet. Çarşıdu peynci dü kez tam puan, bensi tam puan stendine. Dü hep juan ji adiyamani, ji semsurine. Dü hünde karan, de LGS'yi da serkeftineke mezin bides xistin li semsuri. Kerem Polat u Kerem Tüncel hamu pırs rast çekirin bensi puan stendin ketinaf yekeminin Türkiye.
1: Encamin az bunu LGS'ye diyar bun. Çarşı peynci duhende karan bersvin rastan hemu pırsan OPS'i tam puan sendin. Lisem süreci duhende karan da az bunu LGS'ye de hemu pırs rast bersvandın. OPS'i puan gırtın.
3: Hedefim yani... Xebata zede bi taybeti evkas ne giringe. Levraminde az bunu encarabandın ede fark kir. Bi taybeti jimin fedeye xebata bireku pekdit. Dve mirov ve teknolojiye dur bi kefe. Laura Amur'un teknolojiyi Hişem Rovan tevle hevdikin.
1: Kerem Polat o Kerem Tunceleş Semsuri bu yekeminin Türkiye'yi. Birayi Kerem Ahmet Yiğit Polatcı dile geseye de Hazar'ı bir süsü yandı pesi tampon standı bu. O bu yekemini Türkiye'yi. Malbat davan bir serkeftin zarokken hoş anaze. Evci minabraya hoş tuhaza bir çeliseye kuran Astanbul'i. Mavi Kerem Coşkun Polatcı got. Ez bir zarokken hoş anaz o serbilindim.
5: Sala deprem eji hem bu birinci, nuhaj birey kaçık bu birinci, emper kef kaç birin. Pre mekda, hem mekda, hem mekda da, hem vibha da, kaşı kaç bu, hem kef kaç bu, hem meal mevira gelek spastik.
1: Müdür edibi sana navin, anneftin Türkiye'ye Mehmet Ateş Yigot, Serkef Nakerem, Bisaya Khabateke, Burayi Kupek, Opertokuyun Vezarata Perverdeyi Neteve İçeyi bu.
6: Em pir razı bunu, pir gururlu bunu, ailesini bıha pir tebrik dikini. Xoda pere yardım ki, radyo hayi vekiri ve.
1: Lisem Suriye'ye gemin edin Türkiye'ci Kerem Tuncel'e. Kerem Lise İmam Hatibi'ye Anadolu'ya o projeye zanisteyen civaki Yasem Suriye'ye dükkan. Kerem Tuncel de LGS'de hem o pırs rastlendin. OPS'i tampon stand.
3: Hedefim serkeftin bi cehd xebata bi rekupe ku bi bawariye çedi be. Dve pevajoye de espasi revebrin dibistana navina proje u mamosteyen xodikim. Duğazım bi çim liseya fenneya bayraktar u püşgiriye bidim xebatin teknolojiken xemali.
1: Mavi Kerem Tuncel, Osman Tuncel dibece, kuremim rekupe gdikabiti. O bivi avay bi serket.
7: Çok şükür. Derse farın şori. De imtihane legesi de bensin puan girt. Az emper keyfim emper pek hoş bir. Mamus Tevancı maşallah pır evi kahvin, ayrıca kahvin.
1: Müdür Liseyi İbrahim Halil Severci got. Az bu kondekarın kuara serbilendim.
8: Kondekarın ma de azmun alle gelse de hamı pırsam bir avaya ki rast bersivant o bu yekemine Türkiye'ye. Vaki Malbat İmam Hatip em bi serbilendim. O heviya berdevam ya serkeftinen vi dixazin.
0: Xwendekarên serkeftî jêhatî binêrin çi dibêjin mesajên xwe data bîsalek xebitîn lê yên ku ne bi dilê wan derbas bû ev îmtihan gelek xwendekarên wa jiyene lê bi spor bangê dê û bavan dikin û dibêjin dibe ku zarokên we puanên baş nestandibin lê divê hûn bi her awayî wan qebûl bikin û guh bidin daxwazê wan.
9: Li tevahiyê welêt milyonek û 22,000 xwendekar ji bo lîseyê ke baş ketin ezmûna têketina lîseyan. Encamên LGS-ê eşkerebûn û roja duşembê jî pêvajoya tercîhan dest pê dike. Dibe ezmûnê de dibe ku hin xwendekaran puanekî baş bi dest xistibin. Mamosteyê Şêwr û Rêberiyê Vehbî Mehmetoglu balêdişîne ser temên û îhtimala xetayên xwendekaran.
10: Van seleka erkenin. Yani karın hata yapıkın, karın yanlış yapıkın. Fakat dey bav geledi ve konuya da pır ama pır şu an re sahip derin. Hem de ben bira dey bavi van bu an re hoş haber bedin. Van hem de psikolojiye de ben olduğu gibi kabul etme. Yani çava be emorevi kabul bikin.
9: Malbat şibi xasî xwendekaran dixwazin encamê ezmûnên wan baş be. Bi spor li ser vê ezmûnê dibêjin ev imtihan ne dawiya dinyayê û pêşniyazan li dê bava dike.
10: Yani bira bêjekî tu lawê min î. Tu ji mir degerlî, önemlî vê sinavê ne sona heyatê ye, ona başlangıca yani avula hayatıya. O veya hina sınav

0: Ki awule legese peşiya te orta öğretime gelek sınavene o hayata merve daima sınavı. Sadece cüve sınavı ne na kadar artış.
1: Ligori psporan da ezmuran da gelek unsur tesiri li zarokan dikin loma dibe de u baf bi her awayi zarokin xwa kabul bikin.
0: Psikolojik etki heye ve çahi vakti ketiye sınavı belki özel durumu bir çe bu be, belki ailevi sorunu bir çe bu be, belki embejin haval mavali bir oğlum se etkilemiş kiribin ve roje belki terrane ket be. İşte desteği mevare, malbat, debav, merviwi, selek vakti sınava bir başarısız çubeji, gireceğe sahip derke ve gireceğe hoş haber bide.
1: Ligori psporan da tercihanda bir yara xwendekaranji pir giringe.
0: Bira kefa wish kija alan erte de bavi bira pere herre o lwe okulay qayda wi çebike
1: Xwendekar de bi karin de navbera 13 u 24 etirme hede tercih en xobikin
2: Em devam bikin bi rojava siyaset u diplomasi Serokomar Erdoğan de civina NATO'ya da demançeyin taybet diyar ki lideran kiribu. Liser her demançeya xemaliji nave serokeki nave lidereki hatbu nakşandın. Serokan demançe pır acıbandın. Serok veziri Kanada'ya got diyariya min licem diyariya vi pır küçükma.
3: Paketa diyar ya xwe li cem xebatkarên çapemeniyê vekir bi baldarî lê nerd. Serokkomar Erdogan demançeya bi navê Gümüşsayê ku saziya pîşesaziya makîne û kîmyayê çêkir bû wek diyarî da Serokkomarê Slovakyayê Peter Pellegrini. Pellegrini demançeya taybet di balafrêde bi vî awayî nîşanda. Serok wezîrê Kanadayê Mark Carney got diyariya min li ba diyariya wî pir biçûk ma got diyariyeke li gorî NATO-yê bû.
4: Struck me that my gift
5: Diyariya min aşuruba dara kevote li ber diyariya devançeya 357 qalibre henek biçûkma. Eftiş teke wisa taybete ku encax di müzeya şerde anji di müzeya hêzên çekdarên Kanada'ya de be nişandan. Diyariyeke balkeşe u bina tuyara tekildare.
3: Serok veziri Macaristan'ı Peter Magyarji alaqe yekemezin nişani demançeya da. Lisel hesabı xoye medyayı civaki ve neye demançeyi parvekir u got. Civina NATO'yu ji Serokkomar Erdoğan diyariyeke balkeş. Li ser vê navê hatiye nexşandin o fîşekê wê hene. Demançeyeke magnume. Serokkomarê Lîtwanyayê Gitanas Nauseda jî demançeya ku Erdoğan diyariyê wî kir li paytext Vilniusê li qesra Serokkomariyê nîşanî rojnamegeran da. Serok wezîra Îtalyayê Meloni jî wê diyariya xwe li qesra serok wezîrtiyê ya li paytext Romayê muhafeze bike. Serok Veziri Yunanistan'ı Miçotakis, o Seroka Komisyona Yekiti Avrupa'yı von der Leyneji ve Diyariyen Khoed müzeyanda nişan bidin. Hın Serokanji Diyariyen Khoed mecburi de sefaretin Khoed yenili Türkiye'ye hiçtin. Depayin pişti karubarin gümrüki, daman çeyenvan, benşandın ve latinvan.
2: Jigere kere mencu da jibo civina NATO'ya hikali küreya Serokumar ki, Khoarnin Khoşyen velet şahatı bun amadekirin, hengi ve navdar e hizaneji ye tescilkiriji, Juan yek bu. Halkı birisi kev hoş bu ku hengi ve o anket nav menüya civina NATO'yı le geri uçi taybet mendiya vi hengi vi heke. Khususiyet avi hengi vi çüye. Bersuva ve pırsiyeci nahad haber amedat eser ekrani.
3: Hiciyin bilint nav kevarin ahta çeyirbe. Dama cehteret keve nav tamavi. Hengi ve navdar iyi hizani ku gelek halat stendine ve careli sersifreya seluk devletan bu. Li civîna NATO ya külliya Serokkomariyê li ser sifreya rêberan gelek xwarin o tamên xweş ên tezçilkirî hebûn. Hingivê hîzana bilîsê jî ji wan tiştên şevxweştir yek bû.
6: Serbijî NATO zirvesî hate memleketê me qawaltiya sibêda me hingiv da wan. Gel em gelekî pê kêfxweş bûn, kêfa me hate cî mesela.
3: Ji bona ku hingivê bajarê wan ket nav menûya civîna NATO-yê bilîsî pir kêfxweş bûn. Hengi ve navdar e hizani ku gele kalat en namne teveyi girtine ve usulün hüzayite çekirin.
7: Kovan balı zav haşa şekersiz ha. Millet zavce memnune. Hem hastikin ki navime dünya yaymış be. Millet zav vegem ki. Hem dine ki zav memnunun şekersiz ha.
8: Kara kovan balı önce sepet.
9: Peşi sellik u gavaran çedikin. Duvra dora sellikan beharri anji serginiyete seyandın. Jibo demsaletên amade kirin û pişre derdixin zozanan. Zozanên me 3000 metre bilindin. Em gewarên xwedatînin wan deran û heta 15 cotmehê destê tu kesî lê nakeve.

0: Bizim çok yakından bildiğimiz bir süreç maalesef.
1: Em ji Erdhejan baş dizanin, divê piştî Erdhejan pirsgirêk werin çareserkirin, em li balgelê Venezuelayê ne, em ê ne bi tenê careke alîkariyê bikin û vê piştgiriya me dewam bike.
0: Yardım değil, yardımlarımızın devam edeceğini göstermek için buradayız.
2: Hat gotin ku du balafirên artêşa Tirkiye ve 12 mehê malzemeyên alîkariyê bibin Venezuelayê.
3: Mizgefta Ayasofya'yı nişaneya Fetha İstanbul'e bir guman o jiser ve kirnavi 6 sal derbas bun o her sal bir milyon ankestin serdana Ayasofya'yı.

0: Deltekî merakê. Piştên ga mezanî merakê, me inat me bu damızda xeylandın. Me yumurta barakê, me çoğaltı mişke, em ne ve eşi devam ken. Ve bise bise çoğaltı olan ve eşi devam ken.
1: Heta ku graniya mahsiyan bu ya 500 gram, van xwa dike, o pişra de froşa herimi. Cibo ku mahsi, dinav ava xwa zayi demezin dibin, gelek iten acıbandın.
2: Gundiyên kız vakat tatwana bilise seresibe zor adbin. Bi pezin xwara 15 kilometre redçin u digihijin kuntarên çayên Nemrûdê. Ev rêwîtiya zor u zehmet roje du caran tê kirin. Niha em ê ji jiyana wan rojeke bînin ser ekranî.
1: Ev der gundê qiyî düzîye yê tetwana bilîseyê. Gundî şeveqî zûr adibin, pezê xwe didin ber xwe, oberê xwe didin rêyeka dirêj. Ji bo çêrêyê her roj diçin quntarên çiyayê Nemrûdê. Ji bo pezê xwe biçêrînin, rojê du caran 15 kilometre rê diçin. Di rêwîtiyê de demaj bin piyên ajalan toz radibe, dîmenên weke karpostalan çê dibin. Piştî pez diçêre şivanên gund ajalan ji çiyetînin beravê.
3: Birimon te pazı kadar düşün, şimdi kadar kına panir. Tekrar istatya hatayı varız da saç çorunu çakal şivi girani. Tekrar te telak ki şimdi kadar düşün, Rusya darboz beçer.
1: Berivanji roju dudanaj bu beriye temvederi. Şirin peze kodu doşun, diken penir olmaz.
4: Zerod bin işi xo molet ken tena video xo bi pişir xo de bent kena panir kena qota qe qota qota panir panir
5: am de düşün bazı madde çe çan livro te am bazı xo de düşün ondan sonra au de çe çiye da çiye atı kote ondan sonra aynı samayı de şir xo panir xo haldine
1: Jiyana gundiyên qiyî düzîyê hema bêjin her roj wisaye. Ji bo ku debara wan li ser heywandariyê ye, wekî çavê xwe li wanan dinêrin.
2: Em ê li dawetekî binêrin, ev der Beytû Şebaba Şirnaqiye, lêbelê di dawetê de bi hezaran minmînîk hene temaşvan nêja, tabî diçin ronayîkê difirin. Ew difirin û dawet jî dewam dike, ev dîmen jî ji Beytû Şebaba Şirnaqê hatiye qeyd kirin daveteke wiha yani kelebek ew minminik em bêjim bi hezaran difirin û dawet jî dewam dike. Ji Beytû Şebabê em ê berê xwe bidin Batmanê. Meşvanên Batmanî meşên xwe anîne bilîse û bajaroka Kazoxa çûntarên quntarên çayê sîpanê. Divir jî ji bo hengiv kulîlkên gelek baş hene. Meşvan dibêjin em ê heta payîzê li vê derê bin.
6: Gördüğünüz gibi arı burada örme yapmış. Bu kasna da tamamlanmış. Bunun yanına yeni bir kasna koyuyoruz. Gördüğünüz gibi sadece boş tahta koyuyoruz. Yani bunun içinde herhangi bir şey olmasının imkanı yok. Arı bunu kendi şu şekilde örüyor.
1: Meşvani kareki bir zoru zahmete. Divi Külilkin ile Dore Hanj bu hengev baş ben. Meşvanin Batmanici İsal Meşekhan'ın bilisi. Ajaloka Kazoha Kuntarin Ciyay Sipani. Livir hem oksijen zede hem cicbu hengüf külirken gelek başene.
7: Hemiz Batmane hatine cicbu moza Bine Ciyay Sipani Pajaroki Kazoha Moze melvri goni goni ingiva azdın ingive goni baş edelale
1: Meşvan her sal o hatta payizi livirdiminin. Hingive bilise ji li giştiye velet navdare. O meşvan de beje jinha ve müşteriye me diyarin. Li herimi bi taybeti de salin davide meşvani her diçe zede dibe.
2: Emedi Daviya Bülten'in de beri xoabidin Gevera Cole Mergih, Berivan'in li Zolsan andın ava germi da şir didoşin u binerin kedeke çoğamesindidin.

Aile mi kuer bi be ah. Aile mi gomu kevdi kevdi ki açını Aile şes bitirme Aile şes bitirme Aile mi gohe çi beje ev çi